0: die Sonne auf. Der Orient im Radio. Radio Orient.
1: Müzik dansı feyzi, casa disco, bende şarkılarını koyduk, şarkılarını koyduk.